pa. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, díselo allá. Ay, pa, parón. Ay, pa, ay, ay, ay, ay, ay, ay.